soir. Kataklizma. Si dobro vide plimu rasizma, side i homoseksualizma, sve su to produkti kapitalizma.